Akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, ak